Seydi Mustafa. Bu amme. Du yok için yonti dine. Wala ci mbax wala ci yiw gannaaw yalla ak yone.